Büyüyor hasret, vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret.

Alacak mı? Verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak.

0: Bana sen lazımsın. Bana sen lazımsın, yalnızlık değil. Bir evet desen, bir davet etsen, bu kadar sevmem yanlışlık değil. Bir an sensiz kalırsan, sensiz tek nefes alırsan, cehenneme, cehenneme kadar yolum olsun, başka bir aşkı tanırsam, başka bir aşkı tanırsam.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
2: İlaç gibi radyo.

sildi. Kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı, yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı. Tutuldum bir sağına, büyüttün koynumdaki tomurcuğu. Adı sana başkaydı. Daha dün 5 yaşındaydım. Kirli

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeniçağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
5: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Yepyeni bir haftanın başındayız. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun. İnşallah güzel haberler alıp hafta boyunca birbirimize güzel haberler verelim. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Harika bir babalar restaliyle başlayalım yeni haftaya.

yaptın. İnsaf artık felek, dokunulma bize. Her kavgada beni

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Güneye bizimle başlayan sevgili kralcılarımıza gönülden teşekkürler ederek bir kere daha günaydın diyelim. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında her bir santimetre karede büyük kral ailesinin bir üyesi var. Günaydın, güzel bir gün olsun, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Bursa'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Mehmet, Görükle'de esnafım. Kral FM'i dinlerken anonsu duydum. Otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Emine için istiyorum.
2: İsmim Emine Tosun, Bursa'da yaşıyorum. Kral FM dinleyicisiyim. İşten çıktım, hemşireyim. Köyüme gidiyorum, kardeşlerimle birlikte. Güdelvendiger Parkı'nın önünde Kral FM otobüsünü rastladım. Ve şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı canım eşim Cahit Tosun ve oğlum Göktuğ Tosun'a armağan ediyorum. Teşekkürler.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
0: İlaç gibi radyo.
4: Kezban'ın günlüğü.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Güne bizimle başlayan sevgili kralcılarımıza bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Özellikle de işlerine gitmek üzere yola dökülenlere, kulaklıklarıyla bizi toplu taşımada dinleyen kralcılarımıza ve elbette kral kaptanlara, şehirler arası, uluslararası yollarda taşımacılık yapanlara, bütün yol arkadaşlarımıza.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çip para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Anla dememek için.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Oh!

0: platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.

0: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
3: Turkcell'le bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
7: Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkılar isimli albümden, 2018 yılında çıkan albümden şahane bir Serdar Ortaç yorumu dinleteceğim. Yıldız Tilbe'yi seven sanatçılar bir araya gelerek onun en sevilen şarkılarını okumuştu. Serdar da albümde Yıldız'ın bu şarkısını seçmişti. Çok da yakıştı Serdar'a. Sevenlerine hediyem olsun. Hem Yıldız Tilbe'nin hem de Serdar Ortaç'ın hayranlarına gelsin.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, günün başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Süreç için hazırlanan çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Uçum, şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar ifadesini kullandı. İsrail'in Suriye'deki bir hava üssünü Türkiye'nin olası askeri varlığını gerekçe göstererek vurmasının ardından Şam ve Tel Aviv, Ürdün'de masaya oturdu. Görüşmede İsrail-Türkiye geriliminin Suriye'ye yansımaması için atılabilecek adımlar da ele alındı. Şam, İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve güçlerini 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekmesini istedi. Yargıdan manşetlere bakalım. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin artık kararını açıklaması bekleniyor. Dava bugün görülecek. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş, yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi de bulunuyor. Son olarak örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında gelişme var. Masa'nın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuris'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Gelecek Partisi olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı aldı. Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi 12 Aralık 2019 yılında kurulmuştu. Diyarbakır'da bir plazada çıkan yangına müdahale eden 3 itfaiye eri yaralandı, 8 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kocaeli'de çıkan orman yangını ise rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altında. Ankara'nın Mamak ilçesindeki ağaçlık alanında çıkan yangınsa 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu sene yangınlara ilişkin 12 kişinin tutuklandığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise geçen yıla göre yangınlarda azalma olduğunu ifade etti.
2: Geçmiş yılla bu yılın arasında bir kıyaslama yaptığımızda yangınlarla alakalı sayıda %20-25 civarında bir azalma var. İklim şartları hamdolsun bizim ülkemiz lehine seyretti bu yıl. Biz Ekim 15'e kadar her bir günümüz bizim en riskli günümüz olarak bakıyoruz.
1: Gölcük Donanma Komutanlığı'nda gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan son gününde de büyük ilgiye sahne oldu. Farklı yaşlardan binlerce ziyaretçi Türk Deniz Kuvvetleri filosundaki gemileri gezdi, gösterileri izledi. Etkinliğin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı.
3: Mavi vatandaki egemenliğimizi, mavi vatandaki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyorum.
4: Karadaki bir karış toprağımız neyse, mavi vatandaki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz.
1: Bir sonraki Teknofest 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleşecek. Üniversite kayıt süreci başlıyor. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ve 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Elektronik kayıtlar bugün başlayacak ve 26 Ağustos'a kadar sürecek. Yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'a dek devam edecek. Bugün Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu sene Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılda Mevlid-i Nebi haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek. Bizden bir haberle noktalayalım. Kral Otobüsü Bursa'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %0,82 değer artışıyla 14.514 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 48.07, euro 56.10, gram altın 7.180 liradan işlem görüyor. Bitcoin 77.000 dolar bandında. Şansa kalmaz
5: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini aldı. Siyah beyazlılar Alanya Spor'a tek golle mağlup oldu. Trabzonspor Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golleriyle ligdeki ilk galibiyetine kavuştu. Bordo Mavililer Başakşehir'i 2-1 ile geçti. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız ilerliyor. A Yıldızlılar A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Milliler bir sonraki maçına bugün saat 19'da Macaristan karşısında çıkacak.

0: Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta yüksek sıcaklarla başlıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 32, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 39, Bursa açık 35, Antalya açık 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: insan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Günün ilk haberlerini aldık sevgili kralcılar. İkinci saatimizden herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Şimdi haberlerin etkisinden biraz kurtulmaya çalışalım bakalım. Tan Taşçı'nın yorumundan Ötme Bülbül'ü dinlettim hemen ardından. Neşet Baba'nın öğrencilerinden, onun yolunda onun çizgisinde İsmail Altunsaray'ın yorumundan gelecek Al Yanak Allanıyor. Türküler iyi gelir hepimize.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert esecek ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: iTemiz'in mobil uygulaması iTemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. iTemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, iTemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. iTemiz Vay.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: farklısı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Kezban'ın günlüğü.
10: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo. Kral.
1: Zengin Türk müziği arşivimizin en güzel şarkılarını kralcılarımız için çalıyorum. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, arabesk müziğin en kral şarkıları her biri tek tek sizin için gelecek sevgili kralcılar. Tarkan bu şarkıyı 2016'da yaptı. Ahde Vefa albümünde okumuştu. İnşallah yeniden bir Türk sanat müziği albümü yapar. Sesine çok yakışıyor.

0: Basın Turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk durağı Hürriyet gazetesinde manşet: Aktaş davasında karar günü. Birçok belediye başkanının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme bugün kararını açıklayacak. 7 aydır devam eden davada toplam 59 duruşma yapıldı. Aralarında Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı davada 28 kişi tahliye edildi bugüne dek. 5 kişi de halen tutuklu. İddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutulan Aktaş hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sözcü gazetesine bakalım. Dikkat çeken manşet alt satırdan: Gökçek gitti, Tosuncuk geldi. AK Parti'ye geçince Keçiören'i parsel parsel satmaya başladı denilmiş haber başlığında. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan 6 ayda belediyeye ait 1.2 milyar liralık arsa, dükkan ve binayı sattı. Selefine 29 kat fark attı. Özgür Özel'in AK Parti'ye geçtikten sonra Tosuncuk dediği Özarslan'ın imzasıyla yapılan satış belediyenin gelir gider raporunda açıklandı. Ocak-Haziran döneminde gider 4.3 milyar lira oldu. Kasadaki açık satışta gaza basılarak kapatıldı denilmiş haberin ayrıntısında. Milliyet gazetesi ise Malazgirt'te birlik mesajı manşetiyle karşılıyor bizi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işaret fişeğini 2 yıl önce Bitlis Ahlat'ta iç cephe tahkimi mesajlarıyla attığı terörsüz Türkiye sürecinin en önemli kavşağında yine Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü etkinliklerine katılarak birlik ve beraberlik mesajları verecek. Erdoğan yarın Malazgirt zaferi etkinliklerine katılacak. Ahlat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak, kabineye de başkanlık edecek. Gazetelerdeki son durağımız Sabah'taysa spordan iki manşet var. Kartal'a acı fren. Sezona 6'da 6 galibiyetle başlayan Beşiktaş ilk yenilgisini ligde Alanyaspor'dan aldı. Sonradan oyuna giren Vlahovic de kaleci Viktor'u geçemedi ve siyah beyazlılar deplasmanda Alanyaspor'a tek golle kaybetti. Hemen alt satırdaysa Salah fırtına kopardı yazıyor. Trabzonspor Başakşehir karşısında oyuna ağırlığını koydu. Salah önce klasına yakışır bitiricilikte takımını öne geçirdi. İkinci yarıda da yine düğümü çözen isim oldu denilmiş. Mısırlı starın şov yaptığı gecede Trabzonspor Başakşehir'i 2-1 ile geçti. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalında yargıdan bir manşet var. Kuriş ailesinin servet haritası denilmiş başlıkta ve ayrıntılara yer verilmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Alihan Kuriş'in aile ve yakın çevresinin mali profili ayrıntılı şekilde incelendi. MASAK tarafından 20 Ağustos tarihiyle düzenlenen raporda özellikle Alihan Kuriş ve yakınlarının 1 Ocak 2016'dan sonraki zenginleşme ve mal varlığı değişimlerinin ortaya çıkarılması istendi. Alihan Kuriş Kuriş'in annesi adına 646, babaannesi adına 539, babası adına 207, eşinin babası adınaysa 426 gayrimenkul işlem kaydı bulundu. Böylece yalnızca bu 4 isim bakımından toplam 1818 takbis işlemine ulaşıldı denilmiş haberin ayrıntısında. TRT Haber'de ise manşette terörsüz Türkiye süreci var. Takip kurulu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. T24 ise akaryakıta bir zam daha geliyor manşetiyle karşılıyor bizi. Motorine dün gece yapılan 2 lira 92 kuruşluk zamın ardından benzine de bu gece yarısı 2 lira 74 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat güncellemesiyle birlikte benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 75 lira eşiğini geçecek. Habertürk'te ise dikkat çeken manşette vergi borcu olanlar dikkat yazıyor. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor denilmiş. Taksitlendirilen borçlara ilişkin birinci taksit 30 Eylül'e kadar ödenebilecek, izleyen taksitler de bu ayı takip edecek şekilde aylık yapılacak. Basın turunun kapanışını bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle yapıyoruz. Kral Otobüsü bugün Bursa'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
4: İlaç gibi radyo.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Gazetelerin manşetlerine baktık. Gazetelere hangi haberler yansımış, şöyle bir özet geçiş yaptık. Basın turumuzda sevgili kralcılar. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralında Kezban'ın günlüğünde en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Bugün Mevlid Kandilimiz. Hepinizin hayır duaları kabul olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun. İnşallah o dualarınızdaki huzuru, sağlığı, mutluluğu, bolluğu, bereketi hayatınız boyunca sevdiklerinizle birlikte yaşayın. Tebrik ediyorum tekrar Mevlid Kandilimizi. Radyosunu şimdi açanlara Yaşayan Efsane'nin bu şahane şarkısını armağan ediyorum.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
1: İlaç gibi radyo. Kral.
4: Her gün yeni bir single çıkararak sevdiklerinin karşısına çıkan, sevenlerini mutlu eden sanatçıların arasında Emrah biraz sessiz kalıyor bence. Buradan ona sistemimizi yapalım sevenleri olarak. 2026 imzalı yepyeni şarkısını dinletirken devamının gelmesini de isteyelim. Eski üretimine dönsün, eski güzel şarkıları gibi yepyeni şarkılar yapsın.

0: yıllar var ki ben seni gizli sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin burada diye. Kibir kutusunda mektup atası o da yapısın eline geçer ya da
1: yıllar var ki seni hep gizli sevdim.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, günün başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Süreç için hazırlanan çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Uçum, şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar ifadesini kullandı. İsrail'in Suriye'deki bir hava üssünü Türkiye'nin olası askeri varlığını gerekçe göstererek vurmasının ardından Şam ve Tel Aviv, Ürdün'de masaya oturdu. Görüşmede İsrail-Türkiye geriliminin Suriye'ye yansımaması için atılabilecek adımlar da ele alındı. Şam, İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve güçlerini 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekmesini istedi. Yargıdan manşetlere bakalım. Aziz İhsan Aktağ suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin artık kararını açıklaması bekleniyor. Dava bugün görülecek. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş, yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi de bulunuyor. Son olarak örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında gelişme var. Masa'nın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuris'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Gelecek Partisi olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı aldı. Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi 12 Aralık 2019 yılında kurulmuştu. Diyarbakır'da bir plazada çıkan yangına müdahale eden 3 itfaiye eri yaralandı, 8 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kocaeli'de çıkan orman yangını ise rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altında. Ankara'nın Mamak ilçesindeki ağaçlık alanında çıkan yangın ise 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan son gününde de büyük ilgiye sahne oldu. Farklı yaşlardan binlerce ziyaretçi Türk Deniz Kuvvetleri filosundaki gemileri gezdi, gösterileri izledi. Etkinliğin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı.
2: Mavi Vatan'daki egemenliğimizi, Mavi Vatan'daki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyorum.
3: Karadaki bir karış toprağımız neyse, Mavi Vatan'daki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz.
1: Bir sonraki Teknofest 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleşecek. Üniversite kayıt süreci başlıyor. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ve 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Elektronik kayıtlar bugün başlayacak ve 26 Ağustos'a kadar sürecek. Yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'a dek devam edecek. Bugün Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu sene peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılda Mevlid-i Nebi haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek. Bizden bir haberle noktalayalım. Kral Otobüsü Bursa'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini aldı. Siyah beyazlılar Alanya Spor'a tek golle mağlup oldu. Trabzonspor Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golleriyle ligdeki ilk galibiyetine kavuştu. Bordo Mavililer Başakşehir'i 2-1 ile geçti. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız ilerliyor. A Yıldızlılar A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Milliler bir sonraki maçına bugün saat 19'da Macaristan karşısında çıkacak.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
9: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralında Kezban'ın günlüğünde 3. saatimizden selamlar sevgiler bütün kralcılarımıza. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Şu saati itibariyle de şahane bir babalar resitaliyle devam edelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert ve sıcak ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
13: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
12: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
15: Evde huzurla, yolda güven.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: İlaç gibi radyo.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Bursa'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
11: İsmim Mehmet, Görükle'de esnafım. Kral FM'i dinlerken anonsu duydum, otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Emine için istiyorum.
12: İsmim Emine Tosun, Bursa'da yaşıyorum. Kral FM dinleyicisiyim. İşten çıktım, hemşireyim, köyüme gidiyorum. Kardeşlerimle birlikte Güder Vendiger Parkı'nın önünde Kral FM otobüsüne rastladım ve şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı canım eşim Cahit Tosun ve oğlum Göktuğ Tosun'a armağan ediyorum. Teşekkürler.
10: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
13: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
14: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
13: Kezban'ın günlüğü.

boş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın.

Radyosunu şimdi açan kralcılarımıza bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba, günaydın diyelim. Güne bizimle başlayanlara hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün diliyorum. Güzel haberler alalım. İnşallah gün boyunca birbirimize güzel haberler verelim. Babalar Resitali'nde sırada Orhan Baba var. 94 yılından şahane bir şarkısı geliyor. Bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Zaman insanın avuçlarının arasından kayıp gidiyor. Yaz ne kadar çabuk geçti değil mi sevgili kralcılar? Yavaş yavaş dönüşler başladı. Okullar açılacak. Öğrenciler büyük adımlarla ilkokuldan ortaokuldan, ortaokuldan liseye geçecekler. Büyük heyecanlar bunlar. Hele üniversiteye başlayan kardeşlerim, heyecanınızın büyüklüğünü kalbimde hissediyorum. Allah hepinize hayırlı, aydınlık, güzel yarınlar nasip etsin. Hepinize zihin açıklığı diliyorum.

0: devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona veya yatak seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr.

0: Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: taksitlerinizi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
4: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: İlaç gibi radyo.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Neşe Karaböcek bir efsane. Eski şarkılarını hep çalıyoruz, hep dinliyoruz. Hep de çalıp dinlemeye devam edeceğiz. Yepyeni 2026 imzalı şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum.

0: kırıla kırıla, kırıla kırıla.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Yaşayan Efsane'den şahane bir şarkı dinlettim sevgili kralcılar. Şimdi Cansever'in yorumundan gelecek Ferdi abinin unutulmaz şarkısı Durdurun Dünyayı. Cansever'in bütün sevenlerine armağanım olsun. Allah gani gani rahmetler eylesin.

0: Rabarba'nın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
7: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral.
5: İlaç gibi radyo.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Programın finaline yaklaşmışken sevgili kralcılar, şöyle güzel bir arabeskin kraliçeli resitali yapalım şu dakika itibariyle. Sabah 7'de günaydın dedik, saat 11'de veda edeceğiz. O zaman vedamızı da arabeskin kraliçeleriyle yapalım. Finali Müslüm Baba'yla taçlandıralım her zamanki gibi.

0: canıma can katmıştı sonunda. Canım, canım gibisin, canım gibisin, canım gibisin.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Arabeskin kraliçeleriyle devam ediyoruz. Sibel Can 1992 yılından bir kayıtla gelecek sevgili kralcan. Bu şarkıyı daha sonra Arabesk ismini koydu. Albümde de okuduğu arabesk şarkılardan bir seçki yapmıştı o albümde. Ama bu ilk okuması, ilk versiyonu 1992 yılından bütün sevenlerine hediye olsun.

0: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı Ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
5: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Ve bugün de geldik 4 saatlik müzik akışımızın finaline sevgili kralcılar. Şahane bir resital paylaştık. Bize eşlik eden, şarkıları bizimle birlikte söyleyen kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bir kere daha hepinizin Mevlid Kandilini gönülden kutluyorum. Hayır dualarınızın kabulünü diliyorum. Kamuran Akkor, ardından Kibariye ve finali Müslüm Baba ile yapacağız. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta yüksek sıcaklarla başlıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 32, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 39, Bursa açık 35, Antalya açık 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzanan sana.
2: İlaç gibi radyo.

0: Kentaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert ve sıcak ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye

Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Kral FM Haber. 24 Ağustos Pazartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Öğle bültenine Bursa'dan gelen yangın haberiyle başlıyoruz. Kestel ve Nilüfer ilçelerinde olmak üzere bugün 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Uludağ'ın eteklerinde devam eden alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dün Kocaeli'de çıkan orman yangını da rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı. Havadan ve karadan müdahaleyle o yangın kontrol altına alındı. Ankara'nın Mamak ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangınsa 8 saatlik çalışma ile söndürüldü. Bu olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. 2026 yılında yangınlara ilişkin 12 kişi de tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıla göre yangınlarda azalma olduğunu aktardı.
1: Geçmiş yılla bu yılın arasında bir kıyaslama yaptığımızda yangınlarla alakalı sayıda %20-25 civarında bir azalma var. İklim şartları hamdolsun bizim ülkemiz lehine seyretti bu yıl. Biz Ekim 15'e kadar her bir günümüz bizim en riskli günümüz olarak bakıyoruz.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşturulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan da terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar geldi. Süreç için hazırlanan çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurgulayan Uçum, şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar ifadesini kullandı. İsrail'in Suriye'deki bir hava üssünü Türkiye'nin olası askeri varlığını gerekçe göstererek vurmasının ardından Şam ve Tel Aviv, Ürdün'de masaya oturdu. Görüşmede İsrail-Türkiye geriliminin Suriye'ye uzanmaması için atılabilecek adımlar da ele alındı. Şam, İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve güçlerini 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekmesini istedi. Yurda dönelim, yargıdan manşetler var. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada bugün mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş, yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Bu isimler arasında örgüt lideri Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da bulunuyor. Son olarak örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında da yeni bir gelişme var. Masa'nın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuris'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Gelecek Partisi olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı aldı. Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi 12 Aralık 2019 yılında kurulmuştu. Üniversite kayıt süreci başladı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Elektronik kayıtlar bugün başladı ve 26 Ağustos'a kadar sürecek. Yüz yüze kayıtlar da bugünden itibaren 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Bugün Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü. Bu sene Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılda Mevlid-i Nebi haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Bursa'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Ekonomi bülteni öncesinde sürücülerimiz için bir manşetle noktalıyoruz. Akaryakıtta motorine gelen 2 lira 92 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat artışı gündemde. Benzinin litresine bu gece 2 lira 74 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Ekonomi. Borsa İstanbul'da haftaya %0,85 artışla 14.637 puandan başlayan BIST yüz endeksi şu dakikalarda 14.500'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.14, gram altın 7.185 liradan işlem görüyor. Bitcoin 77 bin dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Süper Lig'de Beşiktaş ilk yenilgisini aldı. Alanya Spor'a tek golle mağlup oldu. Trabzonspor ise Mısırlı yıldızı Salah'ın golleriyle ilk galibiyetine kavuştu. Başakşehir'i 2-1'le geçti. Süper Lig'de ikinci hafta bugün saat 21.30'da oynanacak Kocaeli Spor Ahmet maçıyla kapanacak. Avrupa Şampiyonası'nda kayıpsız ilerleyen A Milli Kadın Voleybol takımı Slovenya'yı da 3-1'le geçti ve 2-2 yaptı. A Yıldızlılar A grubunda 3. maçına bugün saat 19'da Macaristan karşısında çıkacak. Formula 1'de sezonun 12. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde podyumunu ilk basamağına son şampiyon Norris çıktı. Ev sahibi Verstappen geçirdiği kazanın ardından yarışı tamamlayamadı. Sezonun bir sonraki yarışı İtalya Monza'da 6 Eylül'de koşulacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Bugün Peygamber Efendimizin dünyaya gelişini, doğum günü kutluyoruz. Tüm İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili kutluyorum dostlar. Sevgili Kezban'a da çok teşekkür ediyorum. Günlerden pazartesi ve tabii ki yine haftaya bir saat erken merhaba diyerek başladık. Sevgili Afrikalı Ali yıllık izinde, onun yokluğunda 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Bu arada biliyorsunuz ki programlarımız boyunca zaman zaman sizlere hediye çeki dağıtıyoruz. Hemen programımıza şöyle bir hediye çeki vererek başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında dolaşmakta. Durağımız ise bugün Bursa'da. Bursa'da bize kulak veren dinleyicilerimiz Emir Sultan Camii yanında Kral FM'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Emir Sultan Camii'nin yanında Kral FM'in etkinlik otobüsü kralcımızı beklemekte. Şifremiz Kestane Tatlısı, Kestane Tatlısı şifremizdir. Kral uygulamasını telefona indiren ve etkinlik otobüsü ilk ulaşan dinleyicimize 5000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Emir Sultan Camii yanı Bursa'da Kral FM'in etkinlik otobüsü kralcımızı beklemekte. Bakalım ilk ulaşan dinleyicimiz kim olacak? Heyecanla bekliyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.900

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot garaj yapa
1: ekspertiz. İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Bursa'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: İsmim Mehmet, Görükle'de esnafım. Kral FM'i dinlerken anonsu duydum, otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Emine için istiyorum.
3: İsmim Emine Tosun, Bursa'da yaşıyorum. Kral FM dinleyicisiyim. İşten çıktım, hemşireyim, köyüme gidiyorum kardeşlerimle birlikte. Güder Vendiger Parkı'nın önünde Kral FM otobüsüne rastladım ve şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı canım eşim Cahit Tosun ve oğlum Göktuğ Tosun'a armağan ediyorum. Teşekkürler.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Ah ah, insan en çok da uğruna her şeyini vereceği insan tarafından anlaşılmayınca yoruluyor. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi 90'lı yıllarda. Gerçekten gönlümüzü fetheden bu güzel şarkıyı da özlemişiz. Şu dakikalara acayip güzel yakıştı. Hemen sonrasında aramızdan erken ayrılan bir isimle İbrahim Erkal'la yayınımıza devam ediyoruz. Bu arada 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan da mesajlarınız gelmekte. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında programımızı ilgili takip eden dinleyicilerimizin güzel mesajlarını da az sonra tek tek değerlendireceğim. Bir yerlere ayrılmayın.

0: Kral FM'in etkinlik otobüsünün Bursa'da olduğunu söylemiştim. Anonsumu duyar duymaz ilk giden dilicimize hediye çekini verdik. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: İsmim Aydan Salak. Radyoda Kral FM'i dinlerken Emir Sultan Camii'nin orada olduğunu duydum. Geldim, şifremi söyledim ve hediyemi aldım. Kral FM'in dinleyicisiyim çok uzun zamandan beri. Herkesin kandilini kutlarım.

0: Hor be kız.
1: Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonra.

Beni gittiği yere Emrah'ın 90'lı yıllarda dilimizden düşmeyen en güzel şarkılarından biriydi. Bu şarkı özleyen kralcılarımız arasında her şey vatan için diyen askerimiz Mehmetçiğimiz de var. Onlara da selam olsun. Hayırlı tezkereler dileklerimizi de iletmiş olalım. Bu arada tabii 90'lı yıllarda bizi böyle tabiri caizse perişan eden birileri gönderme yaptığımız bir şarkı var ki İzzet Yıldız'ı da zirveye taşımıştı. Bu şarkı da şu dakikalara acayip güzel yakışacaktır. O halde birazcık daha radyomuzun sesini açabilir miyiz? Eyvallah. Aç sesini kardeşim.

her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Küstüm sana dünya, barışamam artık dememek lazım. Bugün ağlatan şey belki yarın sizi daha güçlü bir insan yapabilir. Her kayıp bir son değildir. Bazen yeni bir başlangıcında hazırlığı olabilir. İnsanları kırılabilirsiniz, sevdiklerinizden uzaklaşabilirsiniz. Hatta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyebilirsiniz ama ne olursa olsun kendinize asla vazgeçmeyin. Hayat herkese bir gün yeniden gülümsemenin yolunu eninde sonunda gösteriyor. Yeter ki kalbinizden ümidi asla eksik etmeyin kardeşim. İlk saatimizi yavaş yavaş uğurlarken muhterem ablacığım selam olsun sana da hayırlı kandiller. Zeynep'ciğim selamını aldım. Eskişehir'den bizi dinleyen kralcılarımızdansın. Antalya'dan selamlar harbi kız diyen kralcılarımız da varmış. Selam olsun güzel Antalya'mıza. Sevgili Hüseyin Buhur kardeşim yoklamada yerini alan kralcılarımızdansın. Sana da bu reçetemizi hemen yazıyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik.
6: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta yüksek sıcaklarla başlıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 32, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 39, Bursa açık 35, Antalya açık 36 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

koparak. Güneş belki doğacak, belki de doğmayacak. Biliyorum bu son sabah seni benden ayıracak, seni benden koparacak. Ferdi abimizin müthiş yorumuyla kralcığımızı selamladık bir kez daha yeni saatimizde. Dinleyicilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bugün bir saat erken merhaba dedik dinleyenlerimize. Hafta boyunca da böyle devam edecek. Çünkü sevgili Aftal Ali yıllık izinde, onun yokluğunda böyle bir zaman dilimini bize layık görmüşler. Biz de bu zamanı en iyi şekilde değerlendiririz inşallah. Peki şimdi yine bir Ferdi Baba yorumu var ki, haksızlık edene isyan ederdin, sonunda darbeyi kendin indirdin, sen de mi Leyla diyoruz.

0: çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, unutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Şey, bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: Rösev hayat verir.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
12: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Düştüm sana dünya, barışamam artık dememek lazım. Bugün ağlatan şey belki yarın sizi daha güçlü bir insan yapabilir. Her kayıp bir son değildir. Bazen yeni bir başlangıcında hazırlığı olabilir. İnsanları kırılabilirsiniz, sevdiklerinizden uzaklaşabilirsiniz. Hatta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyebilirsiniz ama ne olursa olsun kendinizi asla vazgeçmeyin. Hayat herkese bir gün yeniden gülümsemenin yolunu eninde sonunda gösteriyor. Yeter ki kalbinizden ümidi asla eksik etmeyin kardeşim. İlk saatimizi yavaş yavaş uğurlarken muhterem ablacığım selam olsun sana da hayırlı kandiller. Zeynep'ciğim selamını aldım. Eskişehir'den bize dinler krallarımızdansın. Antalya'dan selamlar harbi kızıyan krallarımız da varmış. Selam olsun güzel Antalya'mıza. Sevgili Hüseyin Buhur kardeşim yoklamada yerini alan krallarımızdansın. Sana da bu reçetemizi hemen yazıyoruz.

benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlarda Amasya'dan sevgili Yağmurcuğum, sana da armağanımız olsun. O da Giresun SP'ye D7 koğuşundaki çok sevdiği Ahmet Volkan Çetin için armağan etmiş. Babasına da selamlarını göndermekte bize vesile olduk. Allah kurtarsın diyelim. Hayırlı kandiller her bir kız Aydın Buharkent'ten selam olsun demiş Mustafa Mercan. Selam olsun sana ve sevdiklerine. Ablacığım seni dinliyorum, bir şarkı rica ediyorum demiş. Yaşayan Efsane'den çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Kızı Şeyda'ya da armağanımız olsun. Gemlik'ten sevgili Fatih Bakkal, bu reçetemizi sana da yazalım. Keyifli dinle bakalım.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Hayat sen de çabuk harcadın beni. Efsane bir şarkıdır ama bilelim ki hayat insanı harcatmaz. Sadece insan kendini değersiz hissettiren insanların peşinden koşarken maalesef tüketiyor ömrünü. Kimi gidiyor, kimi canınızı yakıyor, kimi kalıyor, kimi yaranıza merhem oluyor ama hiçbir acı sonsuza kadar sürmüyor kardeşim. Son saatimizdeyiz. Şimdi yine eşlik etmekten keyif alacağınız başka bir reçetem var ki hakkıyla dinleyin bu yorumu. Şöyle birazcık daha radyonuzun sesini açın. Açın, açın, açın. Aynen, aç sesini kardeşim.

0: Bitakü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert esecek ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Bursa'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: İsmim Mehmet, Görükle'de esnafım. Kral FM'i dinlerken anonsu duydum. Otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Emine için istiyorum.
4: İsmim Emine Tosun, Bursa'da yaşıyorum. Kral FM dinleyicisiyim. İşten çıktım, hemşireyim. Köyüme gidiyorum, kardeşlerimle birlikte. Güdelvendiger Parkı'nın önünde Kral FM otobüsünü rastladım. Ve şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı canım eşim Cahit Tosun ve oğlum Göktuğ Tosun'a armağan ediyorum. Teşekkürler.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzüne asıp gittin. Benim kahrım yokluğa.

Sensin benim tesellim, sen de beni anlamıyorsun. Ferdi abimizin müthiş yorumuydu. Tabii ki kralcılarımızın arzu etmiş olduğu bir şarkı daha var ki her şeyi bitirdik bir yalan gibi. Bu aşkı yarına götüremedik diyoruz. Rasim Bulgaristan'dan selamlarını göndermiş. Eyvallah, selam olsun Sinop'tan. Deniz Kurşunlu, seni de unutmayalım. Ferdi Baba hayranıymışsın. Şu anda paylaşacağımız şarkı eminim ki sana da ilaç gibi gelecektir. Bekir abicim, kilisede yazacağımız sağlam bir reçete var. Hiç merak etme Mustafa abicim. Biricik'ten selamını aldım. Sevgiler, selamlar, hayırlı kandiller. Bursa'dan Mahmut Kahveci de programımızı severek dinleyen kralcılarımızdanmış. Eyvallah, selam olsun güzel Bursa'mıza.

Her ne kadar Orhan Gencebay kaybeden ben oldum dese de seven kaybetmez kardeşim. Gönül oyunu oynayanlar kaybeder. Çünkü seven insan kaybetse bile sevgisini kirletmez ama bir kalbi oyuncak sanan gün gelir kendi yalnızlığı içinde muhakkak ki kaybolur. Gönül kıranın değil gönülden sevenin yüzü sonunda güler diyoruz. Peki sevgili Ercan Kısa, selam olsun Balıkesir'de bizi dinleyen Krazur'umuzdan, hayırlı kandiller. Bursa'dan Mahmut Kahveci de programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasında. Sinop'tan selam olsun demiş sevgili Deniz kardeşim. Sevgiler, selamlar sana da. Yine güzel Bursa'mızdan bizi dinlemekte olan sevgili Serkan Güneş, hayırlı kandiller kardeşim sana ve biricik eşin Ceylan Gözü'ne de sağlam bir reçete yazacağız. Ve son olarak da selamlarını gönderen dinleyicilerimiz arasında sevgili Türkan Kaya var. İstanbul'dan sevgiler kardeşim sana da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj
2: Yapı Ekspertiz. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Türkcell'le bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Alibi Kralı da geldi programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar, keyifli bir yayın diliyorum. Bugün Mevlid Kandili bir kez daha tüm İslam aleminin dinleyenlerimizin kandilini de gönülden, yürekten kutluyorum. Sağlığa, mutluluğa, huzura inşallah vesile olsun. Yarın tekrar kaldığımız yerden saatler 12 gösterdiğinde buluşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlık edecek. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak, oluşturulacak. İlk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar dedi. İsrail'in Suriye'deki bir hava üssünü Türkiye'nin olası askeri varlığını gerekçe göstererek vurmasının ardından Şam ve Tel Aviv Ürdün'de masaya oturdu. Görüşmede İsrail-Türkiye geriliminin Suriye'ye yansımaması için atılabilecek adımlar ele alındı. Şam, İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve güçlerini 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekmesini istedi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan MASAK'ın 20 Ağustos tarihli raporu da soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra, kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Örgüt lideri olmakta suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş yurt dışına çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında. İzmir'de orman yangını çıktı. Alevlere 4 uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda iş makinesi ve personelle karadan müdahale ediliyor. Bursa'da 3 farklı noktada çıkan yangınlarsa kontrol altına alındı. Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Bir şüpheli gözaltına alındı. Bu sene yangınlara ilişkin 12 kişi tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı geçen yıla göre yangınlarda azalma olduğunu aktardı.
2: Geçmiş yılla bu yılın arasında bir kıyaslama yaptığımızda yangınlarla alakalı sayıda %20-25 civarında bir azalma var. İklim şartları hamdolsun bizim ülkemiz lehine seyretti bu yıl. Biz Ekim 15'e kadar her bir günümüz bizim en riskli günümüz olarak bakıyoruz.
1: Akaryakıtta motorine yapılan 2,92'lik zammın ardından benzinde de fiyat artışı gündemde. Benzinin litresine bu gece 2,74 lira zam gelmesi bekleniyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Bursa'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'a tek golle mağlup oldu. Trabzonspor'sa Mısırlı yıldızı Salah'ın golleriyle ilk galibiyetine kavuştu. Başakşehir'i 2-1 yendi. Süper Lig'de ikinci hafta bu akşam saat 21.30'da Kocaelispor-Amespor maçıyla kapanacak. Avrupa Şampiyonası'nda kayıpsız ilerleyen Amilli Kadın Voleybol takımı Slovenya'yı da 3-1 ile geçti ve 2'de 2 yaptı. Ay Yıldızlar A grubunun 3. maçında bugün 19'da Macaristan karşısına çıkacak. Trabzonspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun transferini resmen açıkladı. Fabinho sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcak hava dalgası hafta ortasına dek sürecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir ve Bursa güneşli 36, Antalya sıcak 38 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Harbi Kız, teşekkür ediyorum, sağ olasın. 24 Ağustos günlerden pazartesi. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum kralcılarımıza. Bugün Mevlid Kandili. Kral FM ailesi olarak kralcılarımızın kandili mübarek olsun. Dualarınız kabul, sofralarınız bereketli olsun diyelim. Kralcılarımızın Kral FM'e Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından nasıl ulaşacaklarını da hatırlayalım. Atacağız. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Yıldızlarda, alemlerde, evrenlerde seni bulacağız.

göğüs gerenlerde, 40 makama 4 kapıdan girenlerde seni buldum, seni buldum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hangi krediye girin?

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

reklamların hemen sonrasında 1990'lı yıllara damgasını vuran, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait unutulmayan şarkılar arasında yer alan Gel Barışalım Artık şarkısını Sertab Erener'in o güzel yorumuyla dinlettik. Özel bir şarkı, özel bir istekte. Öncelikle Bahadır Bey'e selamlar gönderiyorum. Bahadır Işık'a armağan olacak bu şarkı ve kendisinden de Selena Hanım'a hediye edelim şarkıyı ve kaldığımız yerden devam edelim.

Bugün kırgınlıkları buluşturup atma ve sen demeyi bırakıp biz olma zamanı. Programın başlangıcında hatırlattık. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Kralcılarımız nasıl ulaşacaklar? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Saat 18'i gösterene dek Alemin Kralı'nda kalmasınız.

Fantazi müziğine damgasını vuran şarkılar ard arda kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. Bu bölümü rahmet ve dua ile analım İbrahim Erkal'la başlattık. Sonrasında Sinan Özen alemin kralındaydı ve Metin Şentürk sitem dedi. Bir hatırlatma, kral etkinlik otobüsümüz bugün Bursa'da. Bursa'da bizleri dinlemekte olan kralcılarımıza programın ikinci saatinde bir sürpriz yapacağım. Lokasyonu ve şifreyi paylaşacağım. Kral uygulamasının kralcılarımızın cep telefonunda yüklü olması gerekiyor. Şifreyi ve lokasyonu verdikten sonra kral etkinlik otobüsünün yanına gidip kral uygulamasında cep telefonuna indiren kralcımız 5 ya da 10 bin TL'lik birbirinden değerli markaların hediye çekine sahip olacak. Sevgili Özgür, Kral Etkinlik Otobüsü'nde sizleri bekliyor olacak. Çarşamba günü itibariyle de Kral Etkinlik Otobüsü İstanbul'da. İstanbul'da bizleri dinleyen kralcılarımız startı İstanbul'dan vermiştik. Çarşamba günü itibariyle de yine Kral Etkinlik Otobüsümüz İstanbul'da kralcılarımızla buluşacak. Ama bugün Kral Etkinlik Otobüsü Bursa'da.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan iki kampanyaya katıl, kampanyalar...

0: sıcak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.
3: İklimsa. İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Şarkılardan da anlaşıldığı üzere burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kralcılarımız bizlere ulaşmaya devam ediyor. Bursa'dan Sevinç Hanım, teşekkür edelim, sağ olun, var olun. Beklemede kalıyorsunuz. Bursa'da bizleri dinleyen kralcılarımız Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyonunu soruyorlar. Ayrılmayın hiçbir yere. İstanbul'dan sevgili Murat, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin emekçilerimize, tüm arkadaşlarına ve sana hediye olsun. Programın ikinci saatinde Babalar Resteli var. Sizlerin seçmiş olduğu şarkılar Alemin Kralı'nda kralcılarımıza tabii ki ulaşacak. Nevin Hanım, Almanya'ya selamlar. Yollarda sizi dinliyoruz. Biricik eşine ve çocuklarına armağan eder şarkıyı. Kazasız belasız sürüşler, trafikte yollarda bizleri dinleyen kralcılarımıza armağan olsun. Buket, hoş geldin, sefalar getirdin. Ankara'dan mesajı ulaştırdı. Biricik aşkına İlyas'a armağan eder şarkıyı. Az sonra da programın ikinci saatine adım atarken Bursa'da bizleri dinlemekte olan kralcılarımız için bir sürpriz yapalım istiyorum.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'a tek golle mağlup olduğu Trabzonspor'sa Mısırlı yıldızı Salah'ın golleriyle ilk galibiyetine kavuştu. Başakşehir'i 2-1 yendi. Süper Lig'de ikinci hafta bu akşam saat 21.30'da Kocaelispor Amespor maçıyla kapanacak. Avrupa Şampiyonası'nda kayıpsız ilerleyen A-Milli Kadın Voleybol takımı Slovenya'yı da 3-1'le geçti ve 2-2 yaptı. Ay Yıldızlar A grubunun 3. maçında bugün 19'da Macaristan karşısına çıkacak. Trabzonspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun transferini resmen açıkladı. Fabinho sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Dallar kiral.
1: Az önce hatırlatmıştım, kralcılarımızla paylaştım. Kral etkinlik otobüsü Bursa'da ve sevgili Özgür'e, kaptanımıza Mustafa'ya sevgiler gönderiyorum. Kral etkinlik otobüsünün lokasyonunu paylaşma zamanı ve tabii ki şifreyi de söyleyeceğim. Kral etkinlik otobüsü Bursa Otogarı önünde kralcılarımızı bekliyor. Bursa Otogar önünde kralcılarımızı bekliyor. Sevgili Özgür ilk giden kralcımıza hediye çekini takdim edecek. Peki şifre ne? Şifremiz Bursa Havlusu. Tekrarlayalım. Şifre Bursa Havlusu ve Kral Etkinlik Otobüsü an itibariyle Bursa Otogarı önünde sizleri bekliyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert ve sıcak ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
5: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
6: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçunda usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, unutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Ustalara saygı kuşağında Ferdi Baba yorumuyla, rahmet ve dua ile analım, hemen sonrasında Müslüm Gürses'in iki unutulmayan şarkısına da yer vererek bu bölümü devam ettirelim. Orhan Baba var sırada, Al Hançeri, Alemin Kralı'nda. 1994'lü yıllara götürelim kralcılarımızı. Yalnız Değilsin albümü içerisinde çok sevilen ve beğenilen bir şarkıydı. Şöyle etrafı rahatsız etmeden bir kademe daha yükseltelim radyolarımızın sesini. Malum bazen kelimeler bitiyor, sessizlik başlıyor. Hani bu şarkıları dinlediğimizde ne dert kalıyor ne tasa. Orhan Baba'nın da söylemiş olduğu gibi, al hançeri vur bağrıma, canım senindir. Şöyle yaslanın koltuklarınıza, bir taraftan çay kahve yudumlayan kralcılarımız var. Afiyet olsun, mesajlarınızı görüyorum. Birazdan da gelen mesajlarınıza yer vereceğim. 0532 703 92 00, Alemin Kralı'nda Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Ve söz Orhan Baba'da.

0: Programın ikinci saatini adım atarken Kral Etkinlik Otobüsü'nün nerede olduğunu ve şifreyi hatırlatmıştık. Kral Etkinlik Otobüsü Bursa'da ve çarşamba günü itibariyle de İstanbul'da olacak. İstanbul'da bizleri dinleyen kralcılarımız, gözünüz yollarda Kral Etkinlik Otobüsü'nde muhakkak olsun diyelim. Ve Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söyleyen kralcımız 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi oldu bile. Kralcımıza teşekkür ederim tekrar tekrar, ayağınıza sağlık. Bakalım neler söylemiş. Şöyle bir kulak misafiri olalım ve kaldığımız yerden devam edelim.
1: İsmim Anıl Keskin. Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse yakındım. Gelip hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim. Sıradaki şarkı eşim Elif ve kızım Belina'ya gelsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Aragaz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

kandil mesajlarınızı alıyoruz. Teşekkür ediyorum tüm kralcılarımıza tekrar tekrar. Hayırlı kandiller dileklerimi iletiyorum. Muhterem Hanım, hayırlı kandiller. Melis Hanım eşiyle şu anda Türkiye'den ayrılıyorlar. Fransa'ya dönüş yapıyor gurbetçilerimiz. Yer verdiğimiz Müslüm Baba yorumunu armağan edelim. İki güzel şarkısını ulaştırdık bu saat içerisinde. Ali Beyköy'den sevgili Ahmet, Ahmet Çengel'e ve tekstilde çalışan tüm çalışanlara da armağan olacak şarkı. Seda Hanım, Bodrum'da bulunan eşi Alparslan'a, Balıkesir Sındırgı'dan İsmail Akçan, hayırlı kandiller diliyorum. Avusturya'dan Sezgin, teşekkür ediyorum. Hoş geldin Sezgin'ciğim. Şarkı sana ve sevdiklerine. Tokat Turhal'a dönelim. Zübeyde Demir'e şarkıyı, ondan biricik eşi Ahmet ve çocukları Eren Samet Demir'e hediye edelim. Ve uzun yol kaptanımız Osman Baydoğan'a armağan olsun şarkı. Tüm uzun yol kaptanlarına, direksiyon başında seyir halinde bulunan sürücülerimize hediye edelim. Artık yavaş yavaş akşamın güzel saatlerinde trafikte, yollarda seyir halinde bulunan sürücülerimiz iş çıkışı stresini bu özel şarkılarla, keyifli şarkılarla atmaya gayret gösteriyorlar tahmin ediyorum ki. Kazasız belasız sürüşler.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında kararlar okunuyor. Mahkemenin 60 sayfalık kısa kararına göre Aziz İhsan Aktaş'la Baki Nugay örgüt kurma ve ihale fesat karıştırma suçlarından beraat etti. Tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın da suç örgütüne üye olma ve ihale fesat karıştırma suçlarından beraatine karar verildi. Mahkeme kararları açıklamayı sürdürüyor. Detayları önümüzdeki bültenlerde aktarmayı sürdüreceğiz. Gündemdeki diğer başlıklara geçelim. Terörsüz Türkiye kapsamında oluşturulan, süreç için çıkarılan, yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul ilk toplantısını yapıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşturulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerinde olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. İçişleri Bakanlığı rüşvet verme iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini duyurdu. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda 14 yaşındaki saldırganın tutuklu anne ve babası 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi saldırganın babası hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. Ayrıca babanın tüm mal varlığına el koyuldu. Üniversite kayıt süreci başladı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Elektronik kayıtlar bugün başladı ve 26 Ağustos'a kadar sürecek. Yüz yüze kayıtlar da bugünden itibaren 28 Ağustos'a kadar devam edecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'a tek golle mağlup oldu. Trabzonspor'sa Mısırlı yıldızı Salah'ın golleriyle ilk galibiyetine kavuştu. Başakşehir'i 2-1 yendi. Süper Lig'de ikinci hafta bu akşam saat 21.30'da Kocaelispor Amespor maçıyla kapanacak. Avrupa Şampiyonası'nda kayıpsız ilerleyen A-Milli Kadın Voleybol takımı Slovenya'yı da 3-1 ile geçti ve 2'de 2 yaptı. Ay Yıldızlar A grubunun 3. maçında bugün 19'da Macaristan karşısına çıkacak. Trabzonspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun transferini resmen açıkladı. Fabinho sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de Kaan'la birliktesiniz. Son saatin içerisindeyiz. Günün iş stresiyle şu anda aracına binip yollarda evine gitmekte olan kralcılarımız. Günün yorgunluğunu atmanız için yapmanız gereken şöyle yaslanın arkanıza. Çok fazla strese girmeye gerek yok. Araçlarında özellikle bizleri dinleyen kralcılarımız. Mesai bitti fakat trafik maratonu şimdi başlıyor. Alt fonda dinlemiş olduğunuz gibi daha gidecek çok yol var. Gideceğimiz yere biraz geç gidelim fakat sağlıklı, sıhhatli bir şekilde gidelim istiyorum. Trafik kurallarını ihlal etmeyelim. Araçlarında bizleri dinleyen kralcılarımıza özellikle armağan ediyorum bu şarkıları. Son saat içerisinde de tabii ki gelen mesajlarınızı okuyacağım ve bu güzel şarkıları hep birlikte paylaşacağız.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert esecek ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
5: E hadi o zaman.
4: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

0: silerim.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

Ve malum dünyanın dört bir yanından kralcılarımız bu şarkıları bizlerle paylaşmayı istiyorlar. Onları da kırmayacağız tabii ki. Fransa'dan, Normandiya'dan selamlarını, sevgilerini iletmiş kralcımız Metin Bey'e armağan olsun şarkı. İstanbul'dan Belkıs Hanım, Bursa'dan Ali Bey, Ordu Ünye'ye selamlar. Erol ve Emre Özkaya'ya armağan edelim şarkıyı. Almanya'dan sevgili Melih Pınar'a, kendisinden tüm Manisalılara. Fatuş Hanım Almanya'dan selamlar gönderiyorum. İzmir'den Bekir Bey'e, Mersin'den sevgili Enes'e hediye edelim şarkıyı. Kralcılarımız her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmıyorlar. Kandil mesajlarınızı alıyorum. Hayırlı kandiller dileklerimi tekrar tekrar iletmek istiyorum kralcılarımıza. Birazdan da veda edeceğiz. Benden hemen sonra saat 18'i gösterdiğinde ana haber bülteninin sonrasında sevgili Melis mikrofon başında olacak.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi. Ama dememek için ama sigorta.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yalnız biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Geldik veda faslına, haber merkezimize bağlanıyoruz. Hatırlattığım gibi sonrasında sevgili Melis merhaba diyecek kralcılarımıza, mikrofon başında olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum her zaman olduğu gibi. Yarın Harbi Kız'dan hemen sonra kavuşmak, buluşmak dileğiyle diyelim kralcılar. Bu arada tekrar Mevlid Kandili'ni kutlayalım kralcılarımızın. Dualarımızın kabul olması dileğiyle diyerek artık noktayı koyalım. Hayırlı, sağlıklı, bereketli, huzurlu bir hafta diliyorum kralcılarımıza. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye kapsamında oluşturulan, süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul ilk toplantısını yapıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşturulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Detayları NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu aktarıyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplantı başladı. Bazı önemli bakanlar da katılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bununla beraber Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Bu bakanların katılımı önemli, zira icracı bakanlıklar, yani sürecin, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için bu bakanlıklar da sürecin içinde olacak. Kurul toplantısından ne bekleniyor? Amacı ne? Hedefi ne? Elbette terör örgütü PKK'nın silahlarını tamamen bırakması için bir mekanizma kurulacak. Bu mekanizma bu kurul sayesinde oluşturulacak. Silahlar nerede, ne zaman, nasıl, hangi mekanizmayla toplanacak? Süreç nasıl işleyecek? Sağlıklı bir şekilde işlemesi için hangi adımlar atılacak? Bu adımlar nasıl kararlaştırılacak? İşte tüm bu sürecin bu kurul eliyle gerçekleştirilmesi, çalışılması bekleniyor. Nihai amacı, ilk amacı bu olacak. Artık yol haritası az çok belli. Süreç İşte hangi adımlar atılacak, silahların toplanması için nasıl bir mekanizma kurulacak, bunlar az çok belli. Örgüt üyelerinin, yani Türkiye'ye dönecek suça karışmamış olan örgüt üyelerinin nasıl rehabilite edileceği, tüm bunlar da kararlaştırılmış durumda ama elbette bunlar çalışılacak, zamana yayılacak, belirlenecek. Kurullarla ilgili bazı önemli detaylar şu şekilde: yine terör örgütü PKK'nın üyelerinin silah bırakabilmesi ve bıraktıktan sonra atılacak adımlara yönelik olarak da adli ve idari bazı adımlar da atılacak. Bunun için de bir alt kurul oluşturulmasını bekliyoruz. Bugün şüphesiz ki bu başlıkta konuşulacaktır.
0: Aziz İhsan Aktaş, suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında kararlar okunuyor. Mahkemenin 60 sayfalık kısa kararına göre Aziz İhsan Aktaş'la Baki Nugay örgüt kurma ve ihale fesat karıştırma suçlarından beraat etti. Tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın da suç örgütüne üye olma ve ihale fesat karıştırma suçlarından beraatine karar verildi. Ancak başka eylemlerden hapis cezaları da verildi. Mahkeme kararları açıklamayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik ifadelerini kullandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan MASA'nın 20 Ağustos tarihli raporu da soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra, kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. İzmir'de orman yangını çıktı. Alevlere 4 uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda iş makinesi ve personelle karadan müdahale ediliyor. Bursa'da 3 farklı noktada çıkan yangınlarsa kontrol altına alındı. Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında 8 saatlik çalışmayla söndürüldü. Bir şüpheli gözaltına alındı. Akaryakıtta motorine yapılan 2,92'lik zammın ardından benzinde de fiyat artışı gündemde. Benzinin litresine bu gece 2,74 lira zam gelmesi bekleniyor. Bugün Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü. Bu sene Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılda Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta bu akşamki karşılaşmayla kapanıyor. Saat 21.30'da Kocaeli Spor Ahmet Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Roma, Jadon Osterwolde'nin transferi için sarı lacivertleri ikna etti. İtalyan ekibi 25 yaşındaki savunmacıyı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Trabzonspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun transferini resmen açıkladı. Her konuda anlaşmaya varılan Fabinho, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcak hava dalgası hafta ortasına dek sürecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir ve Bursa güneşli 36, Antalya sıcak 38 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: sen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.

0: var. Uçarken kazanması var. Sürmesi var. Sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var. Orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, 24 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, yepyeni bir haftaya başladık. Hatta ilk gününü artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz sevgili kralcılar. Mesailer tamamlandı, kralcılarımız yollara çıktılar. Sizlere eve gidene kadar en kral şarkılarla eşlik etmek üzere. Akşamdan geceden sabaha dek çalışacak olan kralcılarımıza da çalışırken eşlik etmek üzere. Kaptan Köşkü'ndeki yerimizi aldık. Sevgili arkadaşım Kaan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Önümüzdeki 3 saatimize eşlik etmek üzere yayınımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Radyolarını yeni açan kralcılarımızı şöyle tekrar bir selamlayalım. Güzel kral şarkılarla yolculuğumuzu saat 18 itibariyle başlattık. Hava kararana dek, artık akşam olana dek, ki erken akşam olmaya başladı artık, değil mi sevgili kralcılar? Saat 8.30'da hava aydınlıkken şu an karanlık oluyor. 9'a kadar buradayız. Nöbetçi Erdem gelene kadar en kral şarkılarımızı çalacağız. Arada bir de hep yaptığımız gibi sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz dinleyicilerimizle. Çok sıcak bir günü geride bıraktık. Neyse ki gözümüz yollarda. Havalardan çok konuştuk ettik. Çarşamba günü serinliyormuş. Evet, belki duymuşsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Şu sıcakları, bu mevsim normallerinin üzerindeki sıcakları göndereceğiz. Sonbahar, güz havasını şöyle bir yavaş yavaş kabul etmeye başlayacağız inşallah. Bu ayı da sağ salim tamamlayalım sevgili kralcılar. Şimdi bir imparator şarkısı çalsam günümüz güzelleşir mi? Çok yoğun, çok yorucu geçen bir iş gününü geride bıraktık. Sıcaklar bir yandan, dinleyicilerimiz yorgun argın eve dönüyorlar. İşe gidenler de var, eve dönenler de var. Bir imparator şarkısı bence bizi, kendimize bir parça da olsa getirir. Şöyle bir girişi var şarkının.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Allah dememek için
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

Ne tutabilir değil mi sevgili kralcılar? Şöyle 80'li yıllara doğru bir gidelim bu saati kapatırken yavaş yavaş da muhabbete başlayalım. Müsaitseniz bulunduğunuz yerlerden bu taraflara bir selam göndermek isterseniz 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz sevgili kralcılar. Aynı zamanda Instagram bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Büyük Usta Selami Şahin'in en sevilen, en bilinen şarkılarından bir tanesiyle devam edelim.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 24 Ağustos Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Günün manşeti: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında açıklanan kararlar. ntv.com.tr ile başlayalım. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediye ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında bugün karar günüydü. 7'si belediye başkanı 200 sanığın yargılandığı davada 6 aylık sürede 59 duruşma yapıldı. Rüşvet, ihale, fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, görevi ihmal ve kötüye kullanma gibi suçlarla yargılanan sanıkların son sözü üzeri dinlendi. Akşam saatlerinde kararlar açıklandı. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurma suçu başta olmak üzere evrakta sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarından beraatine karar verildi. Ortada bir örgüt olmadığı için diğer sanıklar da örgüt üyesi olma suçlamasından beraat etti. Görevden uzaklaştırılan ve hakkında 254 yıla kadar hapis istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yargılandığı 52 eylemin 18'inden beraat etti. Ancak rüşvet, ihale, fesat karıştırma ve kara para aklama suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Memuriyetten uzaklaştırıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihale, fesat karıştırma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Özer'in memuriyetinin yasaklanmasına karar verdi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise rüşvet almak suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın sanıklarından biri de görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Karalar rüşvet almak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar rüşvet almak suçundan 5 yıl

0: Onay, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise rüşvet almak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutberen ise beraatine karar verildi. Günün bir diğer önemli başlığı da TRTHaber.com'da. Terörsüz Türkiye kapsamında oluşturulan süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantıda alt kurullar ele alındı. Oluşturulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan MASAK'ın 20 Ağustos tarihli raporu da soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra, kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi diye yazıyor Habertürk.com'da. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. İsrail'in Suriye'deki bir hava üssünü Türkiye'nin olası askeri varlığını gerekçe göstererek vurmasının ardından Şam ve Tel Aviv Ürdün'de masaya oturdu. Görüşmede İsrail-Türkiye geriliminin Suriye'ye yansımaması için atılabilecek adımlar ele alındı. Şam, İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve güçlerini 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekmesini istedi. Üniversite kayıt süreci başladı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Elektronik kayıtlar bugün başladı ve 26 Ağustos'a kadar sürecek. Yüz yüze kayıtlar da bugünden itibaren 28 Ağustos'a kadar devam edecek diyor sabah.com.tr'deki haberin detayında. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcak hava dalgası hafta ortasına dek sürecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir ve Bursa güneşli 36, Antalya sıcak 38 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, bu akşamın ilk selamını Manisa'ya göndereceğiz. Manisa Kırkağaç'tan yola çıkmışlar şu anda sevgili Vedat ve Belgin. Aynı zamanda oğulları Kaan ve Kerim. Ailecek seyahat ediyorlar. İstikameti Antalya. Yoldayız, dinliyoruz. Var mı bize de bir şarkınız diye sormuş Belgin. Olmaz mı? Bizde şarkıdan bol ne var? Şu hayatta en severek yaptığımız şey dinleyicilerimize en güzel şarkıları çalmak. Sıradakini armağan edeyim Belgin'cim. Çok selam ediyorum hepinize. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Sizinle beraber şu anda özellikle tatil için yollara çıkmış, giden ya da dönen tüm kralcılarımıza hem selamlarımızı gönderelim hem de şarkımızı armağan edelim.

0: Kentaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert ve sıcak ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, Volkan, Ümit ve sevgili Cengiz'e selamlarımı göndereyim. Abla demiş Volkan mesajı atan. İşten çıktık arkadaşlarla, şöyle bir nefes alalım diye buraya geldik. Sana memleketinden selam ediyoruz. Neresi orası? Sakaryalı kralcılarımız bilir. Hafta sonları ailecek gidilir. Ben de çocukluğumdan beri çok gitmişizdir oralara. Böyle bir mangal keyfi yapmaya, piknik yapmaya. Hala aynı doğal güzelliğini koruyan nadir yerlerimizden bir tanesi Poyrazlar Gölü. Gölünde çok güzel bir manzarasını çekip göndermişler fotoğrafını. Afiyetler olsun. Güzel bir akşam diliyorum size. Sevgili Volkan, Ümit ve Cengiz. Ferdi Baba bekliyorsunuz. Biraz daha bekletsem sizi. Nasıl olsa oturmaya devam edeceksiniz orada belli ki. Yani şöyle serinlik çekene kadar. Kral bir babalar resiteli yapacağız son saatte. O güzel şarkıları sizin için çalarım. Sağ olasın Volkan mesajın için. Uğur dinliyor Kahramanmaraş'tan. Demiş ki Melis abla, annemin mutfakta bir tane radyosu var. Her annenin olduğu gibi. Benim de var. Hem de eski. Böyle çevirmeli, pilli. Öyle dijital bir şey değil yani. Hani böyle dokunuyorsunuz açılıyor, telefon gibi değil. Bayağı manuel yani. Elinizle çeviriyorsunuz, frekansları buluyorsunuz. Bazen çekmiyor. O radyoyla evin içinde dolaşıyorsunuz. Daha çok mutfakta dinler anneler. İşlerini yaparken, yemek yaparken. Emektar radyolarımız yaşasınlar. Vallahi elektrik gidiyor. Telefondan mesela bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü şarj bitiyor. Elektriğin ne zaman geleceği de belli olmuyor zaman zaman. Ani bir arıza çıktığında. O radyolar hayat kurtarıyor. Herkesin evinde mutlaka olmalı. Pilli, eski tip radyolardan olmalı bence de. Yani çok becerebiliyor muyum bilmiyorum. Anneme sormak lazım ama. Yemek yaparken ona yardım etmeye çalışıyorum. Elim değdiğince demiş. Ne iyi yapmışsın. Yani çok bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum annenin. Bir bardağı alıp bir yerden bir yere koymak bile onun için bir iştir. Değil mi? Nur ablacığım, çok selam ediyorum sana. Ellerine sağlık. Şimdiden afiyet olsun. Akşam sofraları da hazırlanıyor yavaş yavaş. Sıradaki şarkımı çalayım size. Hem annesi Nur Hanım'a hem de sevgili kardeşim Uğur'a.

0: yalan.
1: Evet, Kayseri'den sevgili Demet'in selamını aldım. Demet de biraz önce bahsettik. Böyle mutfakta yemek telaşında olan kralcılarımızdan bir tanesi. Ben de dinliyorum, ben de buradayım demiş. Biz de selamımızı gönderelim. Sıradaki güzel şarkımızı senin için çalalım Demet. Ve Kayseri'de bizi dinleyen bütün kralcılarımızı da vesilenle selamlamış olalım. Şimdi akşamdan, geceden daha doğrusu sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan kralcılarımız var. Radyoları hep açık söylüyoruz buradan. Hep selamlarımızı gönderiyoruz. Onlar da sağ olsunlar programlarımıza katılıyorlar sürekli. Barış fabrikaya doğru yola çıkmış. Servise binmiş. Biner binmez tabii hangi radyo açık serviste. Buradan bütün servis kaptanlarımızı selamlayalım. Hiç değişmez frekansları. Adnan kaptanımıza ve bütün personele, fabrika yolcusu olan bütün personele sıradaki şarkımı armağan edeyim. Yolunuz açık olsun, sağ salim, vukuatsız bir geceyi sabaha bağlayalım bizim kral şarkılarımızla. Barış, selamını aldım. Benden de çok selam olsun bütün arkadaşlarına ve kaptanımıza.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
3: Füsti Şeftali budur.
4: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Telefon deyince vatan.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bank Kart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

Erkal sesine hayran olanlar bu şarkıyı ayrı bir yere koyarlar. Çok güzel geldi bu saatte. Şöyle yavaş yavaş akşam çöküyor. Belki akşam yemekleri yenmiştir. Günün en güzel çayı kahvesi içiliyordur belki de. Aileyle şöyle balkonda bahçede tatlı tatlı sohbet ederken bir yandan da şarkılarımızı dinleyen kralcılarımız var. Gün çok yoğundu. Pazartesi günü haftanın en yoğun günlerinden bir tanesi. Şöyle güzel şarkılarla deşarj olmaya ihtiyacımız var. O yüzden arada buradayız deyip mikrofonu açıp sonra en güzel şarkıları kralcılarımızla paylaşıyoruz. Aynen şu an olacağı gibi. Madem 90'lı yılların ortalarına gittik, 95'ten güzel bir şarkı çaldık. Tam bir yıl sonra, tam bir yıl sonra şu şarkıyla tanıştık. 2026 yılında hala aynı keyifle dinliyoruz.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

saatimizi açarken Ümran Kaptanımızı bir selamlayalım. Böyle hanımefendilerden şöyle kral mesajlar alıyorum ya, o kadar hoşuma gidiyor ki. Çok da dinleyicimiz var. Yollarda da çok rastlıyorum aynı zamanda. Ama şimdiki okuyacağım mesajın sahibi Avusturya'da yaşıyor. Ümran ablamız, Ümran Kaptanımız. Nasıl da güzel bir fotoğraf çekip göndermiş. Demiş ki ben otobüs kaptanıyım Melis. İyi akşamlar olsun sana. Kulağımda kulaklık, senin sesini, senin şarkılarını dinliyorum. Vallahi kraliçe gibi görünüyorsun Ümran abla. Helal olsun sana, yolun açık olsun. Kalbi güzel insanlara var mı bir şarkın demiş. Olmaz mı? Yani bu demek oluyor ki aslında hepimize şarkı istemiş. Öyle düşünelim, öyle olsun.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık değerleri ülke genelinde yükseldi. Marmara'da Poyraz'ın hızı artıyor, sert ve sıcak ancak sahillerde nem oranı yüksek. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Akdeniz'de ise nemin etkisiyle sıcaklık 40'lı derecelerde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalınmamalı, sıcak çarpmasına karşı önlem alınmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflydan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
8: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
9: Lösev hayat verir.

Evet, 24 Ağustos 2026 günlerden pazartesi. Artık yavaş yavaş akşam çöktü. Yani yayına başladığımızdan bu yana, saat 18'den bu yana peş peşe babaları duymak, dinlemek isteyen kralcılarımız var. Ben de sizler gibi şu saati bekledim. Yani doğruya doğru. Ama çaldığımız bütün şarkılardan da dinlerken çok büyük keyif aldık. Yavaş yavaş toparlanacağız. Ama gitmeden önce Müslüm Baba, Ferdi Baba, Orhan Baba ve İmparator'la şöyle krallar gibi bir babalar listeli yapacağız. Bu arada biraz önce çaldığım Ahmet Kaya şarkısını Feyyaz duyuyor şu anda bizi. Feyyaz'a armağan ediyorum. Sevgili Feyyaz Uras ve eşi Süheyla, oğlu Ahmet, kızı Sude. Hep beraber dinliyorlar zannediyorum şu anda. Haberi geldi Kaan'dan. Sevgili Gezegen'e de selamlarını iletmiş. Onunla beraber biz de selamlarımızı iletelim. Kabul ederlerse sıradaki şarkıları da bu güzel aile için çalalım. Aynı zamanda özellikle bu bölümü bekleyen kralcılarımıza armağan edeyim. Lafı sözü de çok uzatmayayım. Müslüm Baba'yı kral sahneye davet edeyim. Hasretin elinden kurtulamayız diyor Müslüm Baba bu akşam. Sen beni, ben seni unutamayız diye de şarkısını bitiriyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Anahtar teslim mutluluk.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet sevgili kralcılar, artık mikrofonu şarkıları sevgili arkadaşım nöbetçi Erdem'e devretme zamanı. Bana müsaade. Teşekkür ederim her birinize canı gönülden şarkılarımı dinlediğiniz için. Bugün Mevlid Kandili, aynı zamanda alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği Mevlid Kandili'ne bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ahlakı, sevgiyi, hoşgörüyü kalplerimize ilmek ilmek işleyen bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, evlerimize huzur, gönüllerimize merhamet getirmesini diliyorum. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Nice kandiller görelim inşallah hep birlikte. Yarın akşam saat 18'de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin

Sana şahit ayetler her zerre ve her mekan. Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canan.

0: biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin. Gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana salat ve selam gönderen ümmetinin. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Nöbetçi Erdem.
5: Aleminin kralı, Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Evet, kandiliniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Rabbim yapmış olduğumuz bütün dualarımızı, bütün ibadetlerimizi kabul etsin ve Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet olmayı da, onun o davranışındaki, onun o üslubundaki, tavrındaki, tarzındaki, nezaketindeki örnekleri alabilmeyi ve yaşantımıza uygulayabilmeyi Allah nasip etsin. Bir gün ufak bir çocuk 7-8 yaşlarında ağladığını görüyor Peygamberimiz. Çocuğa diyor ki ne oldu, neyin var, niye ağlıyorsun diyor. O da diyor ki kuşum öldü ya Resulallah, çok seviyorum diyor. Peygamberimiz de üzüntüsünü dile getiriyor, çocuğu teselli ediyor falan. Neyse, akşam Peygamberimiz çocuğun evine gidiyor, taziyeye gidiyor. Çocuğun kuşu ölmüş, Peygamberimiz Cihan Nebisi çocuğun evine gidiyor. Elinde de bir kuş var bu arada. Elinde bir kuşla çocuğa gidiyor. Buyur diyor, bu kuşu sana hediye etmek istiyorum. Başın sağ olsun diyor tekrar. Ve çocuğu tekrar teselli ediyor. İşte yani biz ne kadar layık olabiliyoruz, ne kadar onu hayatımızın odak noktasına koyup onun o davranışlarını, üslubunu, tavrını, tarzını örnek alabiliyoruz. Hepimiz kendi adımıza oturup düşün. Kuyruğunu kesenler hayvanların, kulağını kesenler, her türlü eziyeti yapanları görüyorsunuz işte maalesef. Bunları da bir anne baba yetiştiriyor, nasıl yetiştiriyorsa artık onu bilmiyorum. Allah hidayet versin, ne diyeyim. Bugün de internette bir şeyler gördüm, kaplumbağa ile ilgili falan, böyle işte bunları kim yetiştiriyor? Bunlarla da aynı ortamda yaşıyoruz yani, bu insan müsveddeleriyle. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Kandiliniz bir kez daha mübarek olsun. Günün anlam ve önemini belirten bir şarkıyla, Müslüm Baba'yla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Kral Nöbetçi Erdem.
6: Artık

0: Peygamberimizin Medine'ye girişinde söylenen bir ilahi, onu karşılamak için toplanıyorlar ve çok böyle beni çok duygulandırıyor ya, çok da güzel bir ritmi var. Böyle hemen o döneme doğru bende gözümde canlanıyor, o süreç gözümde canlanıyor. Tabii yıllarca yaşadığınız bir memleketten gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yani çok zor bir şey gerçekten. Bütün ömrünüz orada geçmiş ama yapılan baskılar ve şiddet sonrasında artık yeni bir sayfa hayatınızı açmanız gerekiyor ve mecburen bambaşka bir memleket. Allah'tan orada sizi sahipleniyorlar, sizi sarıp sarmalıyorlar ki sıkıntı yaşamamanız için. Eybel Ensari'nin evinin oraya kusva deve oraya oturuyor ve ondan sonra hani daha herkes diyor ki bize gel bize gel, o diyor ki hayır, benim belirleyeceğim bir şey değil bu diyor. Deve Eybel Ensari'nin evinin oraya gidiyor falan. Güzel hikayeler insanı duygulandırıyor. Evet, sevgili Emirhan kardeşimin misafiri gelmiş Antalya'dan. Samet kardeşime de hoş geldin diyelim. Ona da bir kulak çınlatması yapalım. Emirhan kardeşimle beraber radyo başındalarmış. Sevgili Ertekin de radyosunun başındaymış. Bugün bütün kadro toplanmış, Üsküdar ekibi. Hazır ve nazır, zaten Üsküdar demek Cengiz Kurdoğlu demek. Çalmışken kendi memleketimize de bir selamlarımızı iletelim. Üsküdar'ı benim kadar söyleyen, anlatan, konuşan başka birisi var mıdır? Bilmiyorum. Üsküdar'la özdeşleşmiş bir karakterim yani.
1: Nöbetçi Erdem. Kral.

Yani Atilla Kaya deyince aklı de ilk gelen şarkı bir numaralı şarkı, ama yani şunu da kabul edelim, öyle berrak bir şekilde, öyle pürüzsüz, o kadar net bir ses tonuyla okumuş ki, ve tabi virajlar, gırtlaklar, onlara söylenecek bir şey yok. İmzayı atmış Atilla Kaya. Baksanıza girişine.

0: İlk ben bu şarkıyı duydum. Kral FM'e girdim. Atilla Kaya'dan. Dedim bu nasıl bir yorum böyle ya? Bu nasıl bir gırtlaklar, nasıl nameler? İşte sonra ben maziyi unuttum, hatırlatma bir daha, aşkı gömdüm içime, sen de sakla toprağa, sus, alışırım falan. Zaten bir tane albüm vardı, tek albüm, o da bu albüm. Diğer şarkılarıyla henüz tanışmamıştık. Onlarla tanıştıkça, onları dinledikçe, çaldıkça Atilla Kaya'nın nasıl usta bir ses, nasıl bir virtüöz olduğunu, nasıl büyük bir yorumcu olduğunu da bizzat gözlemlemiş oldum ve Atilla Kaya'ya karşı hayranlığım da aynı ölçüde artmış oldu. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
1: Kral, nöbetçi Erdem.

Ümit ve sen de Taverna'da çok önemli bir isim sevgili kralcılar. Öyle klasiklere imza atmış ki, yani Nikah Masası gibi bir şarkı var. Zaten onu başka bir yerde değerlendirmek lazım. Başlı başına bir ekolün başlangıcı olmuş. Islak mendil, tahta masa, dostlar sağ olsun. Bunlar hep alışmak sevmekten daha zor geliyor. Hep Ümit Besen klasikleri. Tabii Taverna'nın başlangıç ismi olarak Ferdi Özbeğen nitelendiriliyor ama tabii Ferdi Özbeğen'de yabancı şarkılar da var mesela. Yani aranjmanlar da söylüyor. Ümit Besen Taverna'yı başka bir yere taşıyor. Ne yapıyor? Damarı ekliyor. Damar eklenince Taverna başka bir klasmana geçiyor.

bir meyzek ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim, sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar, unutulmaz.

Sen üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık, ne diyelim. Haydi gel, son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana, öyle gideyim. Kader işte, ne diyelim. Kader işte, ne diyelim.

0: Kral, nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
1: Benden ayrılıyorsun, bana olan aşkını burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim, senden bir başkasını sanma, sanma sevebilirim, sanma sevebilirim.

gitme canım bir tanem. Sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından, sonra pişman olursun. Benim gibi sevene gerçekten

büyük usta Şakir Askan öyle bir şarkı yapmış ki, yani üçlü bu zaten, Küskünüm albümünde 6 şarkısı var Şakir Askan'ın. Küskünüm, Hasret Rüzgarları, Unutamadım. Yani üçü de klasik, üçü de efsane. Ama statlarda söylenen şarkı yapmak, kendisine de sordum, çok güzel bir duygu Erdem diyor ya, ifade edilmez, maçı izliyorum diyor. Tribünler diyor benim şarkımı söylüyor, Unutamadım'ı söylüyor, Hasret Rüzgarları'nı söylüyor diyor, beni benden alıyor diyor. Eline koluna, kalbine gönlüne sağlık Şakir Askan, sen büyük efsanesin ve büyük şarkılar yapmışsın.

0: Sevgili Çaluk kardeşim hala radyosunun başında, ben anonsu unuttum ya. Büryancılar Kralı sevgili Çaluk kardeşime selamlarımı ileteyim. Az önce mesaj atmıştı ama ben daldım, unuttum anonsu. İnşallah radyosunun başındadır. Müslüm Baba ona da gelsin. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozuyuk, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, full damar.
2: Nöbetçi Erdem.

0: çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gülsen yeter. Bir gülsen yeter.
1: Krala selam, damara devam. Okay.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay, kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasip ve kısmette varsa salı akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, Kur'an ruhun gıdasıdır diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Öncelikle gecemiz mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Nöbetçi Erdem'in hemen ardından hizmet güzellik sırası bende. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan. Müzik ziyafeti başladı.

Bu güzel ilahilerle aleme gelişimizi duyurduk arkadaşlar. Biz seni görmeden sevdik. Ne güzel ifade, aynen öyle. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i biz görmeden sevdik. Sevdikçe de sevesimiz geliyor. Tanıdıkça, anladıkça, hissettikçe sevgisine doyum olmuyor. Gecemiz mübarek olsun tekrar tekrar. Sonsuz salat ve selamlar peygamberimize olsun. Ve sevenlerimizin mesajlarına da bakalım. İzmir'den Refika, Mevlid Kadir mübarek olsun demiş. Tüm sevdiklerim ve size gelsin demiş. Nevşehir Derinkuyu, Su Vermez Köyü'nden Hasan, eşi Zuhal ve Zeynep için. Akçakoca'dan Çağlar, varlığınız daim olsun demiş. Yenibosna'dan Gökhan, kandiliniz mübarek olsun diyor Engin Nurşani'den. Konya Karapınar'dan Naim Akkaş, Mevlid kandiliniz mübarek olsun denmiş. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Efendimizin doğumu. Tüm İslam alemine hayırlı ve uğurlu olsun. Cenab-ı Allah Mevlüt Kandili yüzü suyu hürmetine Kral Efem ailesine Resulullah Efendimizin şefaatine nail olması nasip eylesin demiş. Ankara'dan 06T 7508 şoförü Şeker Kemal, üçlük benim olsun demiş. Hayırlı kandiller abim, ben Eskişehir'den Murat. Ferdi Baba ne güzel söylemiş. Kabri nur, mekanı cennet olsun demiş. Hoş geldin kral diyor, hayırlı geceler. Ben Ferit Çelik, Akçakoca Kuru Kavak Köyü'nden. Hayırlı kandiller demiş Kasımpaşa'dan Orhan. TV izlemek yerine seni dinleyeyim dedim diyor. Üçlük hazırlamış. Mustafa Mevlid Kandili tebriğinde bulunmuş. Kocaeli'nden Raşit, Akif kandil tebriğinde bulunmuş. Silopi'den Emin, o da aynı şekilde eyvallah. Konya Beşiktaş'tan Rüstem, Arslan ailesine. Yalova'dan İbubekir Ayobi, sevgiler saygılar demiş eyvallah.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı kandiller güzel kardeşim. Ben Tekirdağ Saray'dan Ünal Arslan. Tüm İslam aleminin mübarek Mevlüt kandilini kutlar. Sıradaki şarkıyı ablam Safiye, yeğenim Esin'e ve diğer ablam Hafize'ye armağan ediyorum demiş. Tekirdağ Saray'dan Ünal, eyvallah. Hayırlı kandiller kral ailesi Antalya'dan Sinem. Döşeme 6Y tipi de yatmakta cezaevinde. Kardeşim Abdullah Şahi, Murat Turan ve Murat Keşkül'e. Mustafa Kemal Paşa'dan Zülkani ve Yusuf Kaptan. Hayırlı geceler, kandilimiz mübarek olsun, dualarımız kabul olsun demiş. Danimarka'dan Ayşe. Mevlüt kandilimiz mübarek olsun demiş. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun diyor. Hayırlı kandiller demiş İzmir'den Toprak. Samsun'dan Muharrem. Eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra ile dinliyoruz. Hayırlı kandiller denmiş. Kuşadası'ndan Aysu. Cezaevindeki eşi Serkan Kargı'ya. Onu çok seviyorum demiş.

Nevşehir'den, Kaymaklı kasabasından Aslı, Mevlüt Kandilimiz mübarek olsun. Bugün kendime bir şarkı istiyorum demiş Aslı. Kandilimiz mübarek olsun sevgili Ata diyor. Burada yine 7 arkadaş: Kemal, Akif, Kamber, Gürsel, Yüksel, Yunus ve Ertuğrul. Sivas Şarkış'ta Cemal beldesinden Yunus göndermiş bu mesajı. Hayırlı kandiller, alemin kralı Ata Balıkesir Gönen, Çalıcaköy'ünden Mustafa Çolak. Tüm kralcıların kandili mübarek olsun. Sıradaki şarkı Gece Vardiyesi'ne giden mesai arkadaşlarım Hüseyin, Emre, Zekiye ve tüm çalışma arkadaşlarıma denmiş. 3 tane onayladım. Üçlük mesajı var. Kasımpaşa'dan Orhan'a ait bir tanesi. Bir tanesi Hollanda'dan Emine'ye ait. Hollanda'dan Emine üçlük için Murat Göğebakan şarkıları belirlemiş. Bunları peygamberimize yazmış demiş. Rahmetli Murat Göğebakan için tüm dinleyenlere ve bana armağan etmiş sağ olsun. Bir diğer üçlük mesajı da Uşak'tan Tolga'ya aitti. Canından çok sevdiği eşi ve kızlarına şarkılar belirlemiş ama ben bu üçlüklerden Hollanda'dan Emine'nin üçlüğünü gerçekleştirmek istiyorum. Hem Murat Göğebakan'ımızı rahmetle anmış olalım hem de bu güzel şarkılarla duygularımızı coşturalım istiyorum ve şimdi üçlük zamanı.

seni. Geceyle gündüzün arasında sevdim ya. Kaybolan yılların doğanım o acımasız kanununa sevdim ben seni. Kahretsin, işte öyle sevdim, öyle yandım ben sana ya. Bilsem ki sana olan sevgiyi anlatacak bir başka kelime bulsam, bıkmadan, usanmadan, yılmadan, namertim ki onu söyler, onu yazardım ya. Kahretsin, ben seni geceyle gündüzün arasında sevdim ya. Bedenimi almaya gelen Azrail'in pençesinde sevdim ben seni. Kahretsin, işte öyle sevdim, öyle yandım ben sana ya. Bazen Prometheus oldum çarmıha gelircesine. Bazen Spartacus oldum aslanlara yem olurcasına. Bazen Can Sultan ilmi boynunda bir sultan oldum. Bazen şemsini arayan...

üçlüyü tamamladık. Tekrar tekrar hem tüm ölmüşlerimize hem de Murat Göğebakan'a Allah'tan rahmet diliyorum. İyi geceler canım eşim İsmail'i Adana'dan sevgilerimi yolluyorum demiş bir sevenimiz. Hayırlı kandil arata kardeşim Kayseri'den Yalçın, Kamran Akkor'dan çal da kulağımızın pası silinsin diyor. İyi akşamlar Sıdık Şarkı'yı şu an sizi dinleyen Ankara'dan Sivaslı Karaoğlan demiş Huzur Şef. Hayırlı kandiller Kral Efendim ve Kralcılar Günnur Uysal Isparta'dan selamlar demiş.

İkinci saatimizdeyiz. Yayın arata seni ve tüm kralcıların kandili mübarek olsun demiş. Allah dualarımızı kabul etsin demiş. Amin. Stuttgart'tan Şefika. Hayırlı kandiller demiş. Silivri Cezendik sevdiğim muradıma diyor. Bir sevenimiz. Hayırlı kandiller Ata abi, Rabbim tüm dualarımızı hayra çevirip kabul etsin. İyi yayınlar demiş. Sivas'tan Aslı. Teşekkür ediyorum Aslı. Samsun'dan selamlar. Hayırlı akşamlar. Kavak Cezendi. Ümit abime sıradaki şarkı ona armağan olsun denmiş. İyi geceler abim, Adapazarı'ndan selam olsun demiş. Kader Eltin, Bozüyük Cezaevindeki eşi Süleyman Eltin'e Müslüm Baba'dan bir şarkı. Damar cerrahı Ata abim, hayırlı kandiller tüm kral dinleyenlerine, sana Ferdi Baba'dan yaralıyım dertliyim. Orhan Gazi'den Körpe Sedat, eyvallah.

At abi sıradaki üçlüye lütfen beni seç demiş. Tüm jandarma ve polis teşkilatı için istiyorum. Kendim jandarma personeliyim demiş Tolga. Tolgacığım şarkılarını sırala, senin de üçlüğünü yayınlarım inşallah. Bursa'dan Gökhan'ı yayınlar. En güzel şarkılar ilk aşkım ilk göz ağrıma diyor. Amasya'dan Yağmur Naz, Giresun Espiye Cezaevindeki babası Şapkalı Ahmet Volkan Çetin'e. At abi Mevlüt Kandilimiz mübarek olsun. Tüm dinleyicilerin, Kral FM çalışanların, herkesin duaları kabul olsun demiş Fadime. Eyvallah. Hayırlı yayınlar İstanbul'dan Ömer. Şu an Bitlis, Adil Cevaz'a doğru gidiyoruz. Sıradaki şarkı her şeyin gönlünce olmasını istediğim Birhan abime diyor. İyi geceler karım Victoria için demiş sıradaki şarkı bir sevenimiz. Ankara'dan Hüseyin, yarın evlilik yıl dönümüm diyor. Eşim Melisim'e, oğlum Mehmet Ege'ye, kızım Alya'ya. Hayırlı kandiller kral ailesi. Antalya'dan Sinem ben, Antalya cezaevindeki kardeşi Abdullah Şahin ve Kuyuş abileri Fırat Asoğlu, Murat Turan, Mehmet İmre'ye. Selamünaleyküm, ben Emin Çebi. Abim Hasan Basri Çebi, Sefa Ahmet Selçuk, Saim Kaan Ceylan ve canım kardeşim Enes Emre Selçuk. Yapız Özbala. Gamze diyeyim, deva bulmam şarkısı istenilmiş. Eyvallah.

miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.

Sivas'tan Gülşah. Eyvallah Gülşah. Bütün şarkıları bana gönder abi demiş. Bütün şarkılar sana armağan olsun Gülşah. Hayırlı akşamlar, İzmir'den selamlar demiş. Gülsüm. İyi geceler, yayınlar. Eskişehir'den Feride Köse. Deli gibi özlediğim eşim Arif Köse'ye diyor. Sıradaki şarkılar. Tekirdağ Saray'dan Adil. Sıradaki şarkıyı aşkım Ayla'ya armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah. Adil. İyi yayınlar abi demiş. Kıbrıs'tan Ataberk. Eskişehir cezaevinde yatmakta olan kardeşi Mert Çorbacı ve babası Kemal Çorbacı'ya ve koğuş arkadaşlarına selamlarını göndermiş. Eskişehir'den Zeynep diyor ki hayırlı yayınlar atacığım, beni ta gençliğime götürüyor şarkıların demiş. 55 yaşındayım, iyi ki varsın, selamlar demiş. Eyvallah, bu şarkıların özelliği bu. Kimleri nerelere, anılara, yaşanmışlara taşıyor değil mi? Boş yere demiyoruz, bir haykırıştır arabesk.

Hız kesmeden devam edelim. Yine mesajlara bakalım. Tırcı Faysal, selamlar ata baba demiş Meksiko'dan, Güney Teksas'tan domates yükü aldım, kuzeye doğru yola çıktım diyor. Bana da ortaya karışık bir şeyler çalarsın artık demiş. Şimdi resim paylaşmış. Eyvallah Tırcı Faysal. Yolun bahtın açık olsun. Selamünaleyküm, ben Davut. Yolculuk başladı, Fransa'ya doğru gidiyoruz demiş. Kandiliniz mübarek olsun. Sıradaki şarkı karım Tülay'a, çocuklarım Fadime ve Muhammed'e. Yolunuz bahtınız açık olsun diyelim. Mübarek gecede bir jest yapalım bakalım. At abi selamlar saygılar, Uşak'tan Tolga ben. Üçlük hazırlamış. Aynı üniformayı taşıdım, tüm jandarma teşkilatı personeline armağan ediyorum demiş Tolga. Tolga'nın gönlü olsun bakalım. Şarkıları hazır, keyifle dinlesin. Hem o hem tüm askerlerimiz, polislerimiz, emniyet teşkilatımız. Şimdi üçlük zamanı.

üçlü tamamladık. Son bir değerlendirme yapalım mesajlara yönelik. Az bir zamanımız kaldı. Ankara Mamak'tan Tuğba, Erzurum Aziziye cezaevindeki Alime diyor. Onu çok seviyorum demiş. Sivas'tan şu anda aramızın biraz bozuk olduğu annem yeter için diyor. Ahmet Kaya'dan bir şarkı demiş. Bir sevenimiz. İstanbul'dan Arzu, kandilim mübarek olsun abi. İbadetlerimi yaptıktan sonra kahvemi alıp seni dinlemek için keyifli arabesk şarkılarını dinliyorum demiş. Özcan Deniz'den bir şarkı diyor Arzu. Bursa'dan Osman, Kahramanmaraş'ta ikamet eden Lalem için. Ferdi Baba'dan bir şarkı denmiş. Ankara Sincan cezaevinde bulunan eşim Rıdvan dalda bitene. Emel armağan etmiş. Ankara'dan Emel. Seni çok seviyorum demiş. Eyvallah.

ve geldik bugünkü beraberliğimizin de sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Öncelikle önderimiz, rehberimiz, liderimiz, aşkımız, sevdamız, kainatın efendisi Hazreti Muhammed.

0: Evet, 01.07 yaptık saatlerimizi. Öncelikle tüm kralcılarımızın Mevlid kandillerini kutluyoruz. Hakkımıza hayırlı olan, iyi niyetle yapmış olduğumuz bütün dualarımızın kabul olduğu bir kandil olsun hepimiz için. Evet, mesajlarımızla, güzel şarkılarımızla gece boyunca siz kralcılarımıza eşlik edeceğiz. Bunun yanında sesli mesajlarımızı da yayınlayacağız. Hemen WhatsApp hattımızı da programın başında hatırlatalım. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 00'dan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı gece boyunca güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, İstanbul'dan, Silivri'den, Ayşe'den gelen bir mesajımız var. Yine Hollanda'dan Emine ablamız selamlarını göndermiş. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail, kandilin mübarek olsun, her zaman seninleyiz Kadirhan demiş, eksik olmasın. İyi geceler Kadirhan, senin ve kralcıların, tüm İslam aleminin Mevlüt kandili mübarek olsun, yapılan tüm dualarımız kabul olsun inşallah demiş, amin diyelim. New York'tan Neriman Denk ablamıza ve gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Nazilli'den sevgili Akif'ten gelen bir mesajımız var. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Ankara Keçiören'den Derya Herges, herkesin kandil mübarek olsun, Allah'ım tekrarını erdirsin inşallah demiş, amin diyelim. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Kadirhan abim, Mevlid kandilin mübarek olsun. Bu mübarek gecenin sana ve sevdiklerine sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dilerim demiş. Amin. Hepimize inşallah. Sevgili kralcımız Murat'a, Makedonya'ya selam gönderelim. Sırada güzel bir şarkımız var. Ona da armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: boy salmayacak. Yeşerttin toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye.
1: Aydın Söke'den, Hasan'dan gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar, kandiliniz mübarek olsun. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Balıkesir Akçay'dan Ayşe'ye hayırlı kandiller. Sıradaki şarkı Kırıkkale'deki canım oğlum İbrahim'e armağanım olsun diyor. İyi geceler Kadir Han, size ve ekibinize kolaylıklar diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Denizli Çardak'tan Hüseyin'den gelen bir mesaj. Teşekkür ediyoruz sevgili kralcımıza. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğun. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadir Han Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadir Han yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Mehmet Karatepe'den gelen bir mesajımız var. Selamlar, hayırlı kandiller. Abim Ahmet Karatepe'ye sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Bedirhan abi Mevlüt kandilin mübarek olsun diyor. Teşekkür ediyorum sevgili kralcımıza. Evet, mesajlar Instagram üzerinden de oldukça fazla. Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum demiş İstanbul'dan. Yeşim Ankara'dan bizi dinleyen kralcılarımızdan. Burak'a selam olsun, Marmaris'ten kulağım sende diyor. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı içimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin. Sen.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan

0: Selamlar Kadirhan abi, Ankara'dan engelli dinleyiciniz Suat. Selamlar bütün kral çalışanlarına, büyük bir beğeniyle dinliyorum demiş sizi. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim diyor sevgili kardeşim. Suat Çakıcı'ya da selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Evet, kolay gelsin Kadirhan demiş, seni dinliyorum diyor. Paris'ten gelen bir mesaj. İsmet göndermiş bu arada bu mesajı. Hayırlı kandiller Kadirhan, can dostum Mert'le balık tutuyoruz diyor. Sana ve Mert'e gelsin. İstanbul Tuzla'dan Savaş'a da selam gönderelim. Selamlar Kadirhan Bursa'dan, Engin öncelikle hayırlı kandiller, herkesin kandilini kutlarım diyor. Bülent Ersoy'dan bir şarkı istemiş. Yine gelen mesajlarımızdan tüm kral ailesine selamlarımı iletiyorum diyor. Murat Adana'dan. Meleğe gelsin özellikle sıradaki şarkı diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Bayram Petekoğlu'ndan bir mesajla devam edelim. Kandiliniz mübarek olsun. Şu anda Gerze'den sizleri dinlemekteyim diyor. Bana da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Bursa'dan Gökhan, en güzel şarkılar sevdiğime gelsin diyor. Evet, Ankara Mamak'tan. Kralcımız ismini belirtmemiş WhatsApp kullanıcı adına, bakalım Zafer'den gelen bir mesaj. Sevgili Kadirhan diyor, hayırlı geceler, hayırlı kandiller. İzmit'ten Erol ben, yine seni dinlemekteyim. Ayrı bir zevk ve keyif alıyorum demiş, eksik olmasın. Şu anda limanda çalışmakta olan vinç operatörleri, seni dinliyoruz demiş. Bedirhan'a ve Fırat Yeti'ye de selam gönderirsen mutlu olurum diyor. Hem Erol Sayan'a hem yanında bulunan tüm çalışma arkadaşlarına selam olsun. Aynı zamanda onlar gibi şu anda mesaide bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarımızla, öncesinde güzel bir şarkı.
1: Kadirhan

0: Merhaba, iyi geceler. Trabzon'dan Ali Akın'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda fırında siz çalışırken dinliyoruz. Özellikle Emre ve Çağdaş arkadaşıma, aynı zamanda tüm gece mesaisinde olanlara gelsin sıradaki şarkı diyor. Tokat Niksar'dan sevgili Yalçın'dan gelen bir mesajımız var. Konya'daki mürvetime gelsin, onu çok seviyorum diye de not düşmüş sevgili kralcımız. İnşallah sevdiği de bu mesaja kulak veriyordur. Bu arada az evvel Instagram üzerinden yazan kralcılarımız da vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Dilek'ten gelen bir mesajımız var. Dilek Özen, şu anda Alanya'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan selam olsun Dilek'e. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Hayırlı Kandiller Kadirhan, İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Murat Gezer, Silivri'deki dostlarıma sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sırada güzel bir şarkımız var, onlara da armağan edeceğiz. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00, 0532 703 92 00. WhatsApp hattımızdan gelen mesajlarımızı değerlendiriyoruz. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sesli mesajlar da yoğunlukta gelmeye devam ediyor ama bazı sesli mesajlarımızı maalesef paylaşamıyoruz. Özellikle seslerini kaydedip bize gönderecek kralcılarımızdan bir kez daha ricamız olsun. Seslerinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutarsanız, bir de firma isimlerini söylemezseniz mutlu oluruz. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle 03'e kadar paylaşmaya devam ederiz dedikten sonra güzel bir şarkıyla gece yolculuğumuza devam edelim.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Emil'den gelen bir mesajla devam edelim. Bursa'da yaşayan Azra Masra'daki şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Manisa Gördes'ten Kadir. Annem, eşim ve küçük oğlum Ayaz'la beraber sizleri dinliyoruz. Kandiliniz mübarek olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Selamlar, iyi geceler. Bolu Mengen'den İzzet sıradaki tüm şarkıları gece çalışanlarına ve sizlere gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim. Tır kaptanımızdan gelen bir mesajımız var. Tır şoförlüğü yapıyoruz diyor. Baba oğul İzmir'e doğru gidiyoruz. Canımdan çok sevdiğim babama sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Edirne Uzun Köprü'den selam göndermiş sevgili Birol Atak. Bizden de onlara selam olsun. Hem onlara hem yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak ve yorgun yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bu arada yol demişken bir kaptanımızın da doğum günüymüş. Hemen kutlayalım. Instagram'dan gelen bir mesaj. Sevgili Dilek gönderdi. Bugün diyor Murat Beyaz Kaya'nın doğum günü. Şu anda seni dinlemekte, doğum günü kutlarsan bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Hem kaptanımızın Murat Beyaz Kaya'nın, aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutluyoruz. Bu arada bir kez daha kaptanımıza ve yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Aynı zamanda sesli mesajlar da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş, dinleyelim.
1: Şu anda Zagreb'den Stuttgart'a seyahat ediyorum. İzinimiz bitti. Bütün Sıla yolundaki arkadaşlara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Krala selam, damara devam.
2: Kadirhan İlaç Kibirhan.

Kadir Han hayırlı kandiller. Edirne'den Ayhan Kaptan şu anda yoldayım demiş. Sizlere ve aileme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Sevgili kralcımıza selam olsun. Hollanda'dan gelen bir mesajımız var. Mevlüt Tosun'dan şu anda çalışıyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Sevgili kralcımıza selam gönderelim. Kadir Han abi Kocaeli, Yukarıköy'den Mehmet Yağız ben. Benim için de bir şarkı diyor. Marmaris'ten Burak'tan gelen bir mesajımız var. Kuzenim Emrah için bir şarkı istiyorum demiş. Evet, oldukça yoğun mesajlar. Alanya'dan Mustafa Türkmenler sıradaki şarkıyı Kırıkan'da bulunan tüm dostlarıma gelsin. Kral FM çalışanlarına selam olsun diyor.

0: Evet, unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Bu arada beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 02.44 yaptık saatlerimizi. Unutulmayanlarda sırada yine unutulmayan güzel bir şarkımız var. Öncesinde mesajlarımıza devam edelim. Kadirhan abi Ankara'dan, polis Aytaç. Her zamanki gibi dinliyorum seni, eşime, oğlum Efe ve kızım Elif'e gelsin demiş. Sevgili Aytaç'a da selam gönderelim. Aynı zamanda Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Bu arada gecenin son gelen mesajlarını birazdan değerlendireceğiz. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532-703-92-00 WhatsApp hattımızdan aynı zamanda bir Kadirhan rakamla yazıyorsunuz biri. Yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyorum. Sevgili kralcılarımızın mesajları yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken Atakan Bozkurt'tan gelen bir mesajımız var. Bilecik Bozöyük'te şu anda fabrikada çalışmakta Atakan. Kıymetli çalışma arkadaşlarım, Erkan abime armağan ediyorum. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. Bu arada sevgili Atakan'a, aynı zamanda gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Filiz ben Bursa'dan. Şu anda iş çıkışı, yolda dinliyorum seni, sıradaki şarkılar bana gelsin demiş. Evet, Faruk'a selam gönderelim, Samsun'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Dediğim gibi birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde unutulmayan şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.